Prada, Gucci, Louis, Fendi. Prada, give me that Gucci, Louis, Fendi. Prada, Gucci, Louis, Fendi.